me ena mama nyom na si enyum we nso me na me yes sketches the way instrumentals ni ensi mono ama frafo me na me ye se mo se mo te trumpet ne di gan pim pim me na na me bo bon isote me na me pim pim be me a me no no me was a talent no we my ya me nipa bebre be me ntan na me ho adi oh daddy lumba nyom na yo no sa ile ile ile ile ile ile mini